0: Sadakallahul azim.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz cüzde Furkan suresinin 60, Neml suresinin 25. ayetleri secde ayetleridir. Tilavet secdesi yapmayı unutmayınız.

0: Nerede, nasıl olursanız olun, yeter ki ümit eksik olmasın gönlünüzden.
1: Dost FM.
2: İşrakiye az sonra sizlerle.
3: Allah katında duadan daha kıymetli bir ibadet yoktur. Kime dua kapısı açılırsa, ona rahmet kapıları açılır. Allah'ın en çok sevdiği şey, kendisinden afiyet istenilmesidir. Dua, başa gelen için de, gelmeyen için de faydalı olur. Kazayı ancak dua önler. Onun için duaya sarılmalısınız.